0: sevenler muradını alsın. Benim hayallerim kalsa kalsa. Düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki. Dövdüm döşlerimi de ağlamadım ki.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Bırakalım bu mevzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak dolu derdi ağlamam diyen gözlerin. Hadi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarasız da sabah olmuyor.
1: Yozgat'ın sesi.

arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimlik, dur da öyle git. Madem gidiyorsun bura son durak, ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça bir cisim bırak. Saçından birkaç tel, ver de öyle git. Ardımdan bir damla yaş dökeceksen, adım andıkça ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen, ne olur yaşatma, orada öyle git. Hem yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem otlarıyla hedef sinemde, açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri, gel de gör, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü, gör de, gör de.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem.

Ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam. Düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emin.

kalbimdeki acı defteri kanatarak kırdım kilitlerini. Bir bir döktüm önüme geçmişi. Anladım senden bir şey kalmamış. Meğer aşkımı satmışsın da ruhum bile duymamış. Odamdaki hayalin, duvarımdaki resmin, o yalan sözlerin acıtmıyor artık sevgin. Git ulan git, git şimdi başka gönüllerde yan. Ağlaya ağlaya adımam. Gözümde hiç oldun, gönlümde isyan. Bu nefretimi şerefsizliğine say. Bu nefretimi kahpeliğine say.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 13 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hürriyet.com.tr ile birinci sayfa haberleri, haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili konuştu. Olağan ve olağanüstü faaliyetlerin 2 Mayıs içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümünü ara ödemelerini almış olacak dedi. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek ifadelerini kullandı. Yine detaylara yer verilmiş. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kent genelinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Arap Koalisyon Sözcülüğü, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili Amerika Başkanı Donald Trump'tan da sert bir açıklama geldi. Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilere tepki geldi. Yanlış işler yapıyorlar, hem de çok yanlış ifadelerini kullandı. Bu durumun hiç iyi olmadığını belirtti Donald Trump, değerli dinleyenler.

Ülke genelinde şiddetli yağışlar sürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. Bir evin bahçe duvarının taşkın nedeniyle yıkıldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan Mersin Silifke'de de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı. Adıyaman merkezde Kahta ve Besne ilçelerinde de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken ev ve iş yerleri sular altında kaldı deniliyor. Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belediye başkan vekili seçimleri için dün sandık kuruldu. Yenişehir Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'li Çağdaş Dutlu, Mezitli Belediye Başkan Vekili seçimini de CHP'li Turgut Selağızlı kazandı deniliyor değerli dinleyenler. Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına şu ana kadar başvuru sayısının 5000 civarında olduğunu söyledi. Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldığı Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün açıklamaları var.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olası tezkerenin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke İttifakı'nın İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kurulduğunu da öne sürmüş değerli dinleyenler. Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilere tepki geldi. Yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış ifadelerini kullandı. Ayrıca Donald Trump, Husilerin son dönemde saldırılarını arttırmasıyla Amerika'daki kongre ara seçimleri arasındaki bir ilişki görüp görmediği şeklindeki sorusunu cevapladı. Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum, bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı

Bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar, ancak Husiler yanlış davranıyorlar ifadelerini kullandı değerli dinleyenler. İstanbul'da bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğunu iddialarına ilişkin Yeni Doğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtmiş. Üye hakim dosyadan çekildi deniliyor ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İstanbul'da bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğunu iddialarına ilişkin Yeni Doğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtmiş. Üye hakim dosyadan çekildi deniliyor ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Şimdi bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Galatasaray'a, temsilcimize başarılar diliyoruz bu mücadelede değerli dinleyenler. Hürmüz'de 4 ticari gemiye saldırı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlar Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 4 ticari geminin şüpheli saldırılara uğradığını açıklamış değerli dinleyenler. İsrail'in mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediğini bildirilmiş. Kayseri'de Melik Gazi'de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı deniliyor.

0: Panama'da depremler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Orta Amerika ülkesi Panama'da bu kez 6.1 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bu depremlerin 7.7 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları olduğu da öne sürülmüş. Şanlıurfa'da polisle çatışan iki kişi intihar etti deniliyor. İsrail'de muhalefet Netanyahu'nun önünde, Kütahya'da samanlık yangını, Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Geri'nin acı günü denilmiş. Rusya Kiev'de çok katlı binayı vurdu, ölü ve yaralılar var haber başlıklarıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili konuştu. Olağan ve olağanüstü faaliyetlerin 2 Mayıs içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümünü ara ödemelerini almış olacak dedi. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.
1: Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte 2 Mayıs içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.

Tokat valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına şu ana kadar başvuru sayısının 5000 civarında olduğunu söyledi. Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldığı Tokat valisi Abdullah Köklü'nün açıklamaları var. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olası tezkerenin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke İttifakı'nın İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kurulduğunu da öne sürmüş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarla ilgili konuştu. Trump, Husiler yanlış işler yapıyorlar, hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesinde bulundu. New York borsası enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı deniliyor. İstanbul Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti denilmiş. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan yasak kaldırılsın açıklaması var. Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen Amerikan vatandaşları gözaltına alındı deniliyor. Adıyaman'da sağanak yağış, araçlar suya gömüldü, caddeler sular altında kaldı. Yine dün gece saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de yaşanan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı denilmiş.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Hürmüz'de 4 ticari gemiye saldırı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlar Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 4 ticari geminin şüpheli saldırılara uğradığını açıklamış değerli dinleyenler. İsrail'in mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediğini bildirilmiş. Kayseri'de Melik Gazi'de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı deniliyor. Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı, Bingöl'de de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği yine 2 kişinin de yaralandığı haberi var. Trafik kazaları haberi maalesef üzücü haberler bunlar. Suriye üzerinden gelen toz Kilis'i etkisi altına aldı deniliyor. Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili oldu. Görüş mesafesi düştü denilmiş. Sürücüler dikkat! Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapanılacak deniliyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı aktarılmış.

0: evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Büyükada Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyükada'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyükada Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin manşet haberlerine göz atalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda bir koyup iki aldın, sana para yok deniliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı denilmiş. Bir koyup iki aldın, sana para yok deniliyor. Ödemeler için bu üç kaynak kullanılacak denilmiş. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekim ayı içinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilecek kanun teklifi sonrası ödemelerin yapılacağını belirtmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kentsel dönüşümü lütfen ertelemeyin açıklamaları var. Rezidans yangını hayattan kopardı deniliyor. Şanlıurfa'da bir rezidansın üst katında geçtiğimiz sabaha karşı çıkan yangında binada görevli Ezgi Evcil yaşamını yitirmişti. Binadan yaralı olarak kurtulan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor denilmiş. Tokat'ta şebeke suyu 5000 kişiye hastanelik etti. 3 günde yaklaşık 5000 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Suudilerin füzesi bitiyor denilmiş. Paris'te otoresleşme, Saraçhane'de 88 beraat haber başlıklarıydı. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde baro seçimleri yer alıyor. İstanbul 2 nolu baro seçiminde AK Parti ve MHP'nin desteklediği aday yenildi denilmiş. İstanbul'daki 2 nolu baro seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin desteklediği Ali Kasım Tuna, İslami grupların ve milli görüş kökenli avukatların adayı Rıza Sakaya karşı yarışta geride kaldı. Tuna sonuca itiraz edeceklerini söyledi. Belediye taktiği gündemde deniliyor. Ankara'da avukat sayısı arttı, katılım düştü denilmiş. 70 tane baro üyesi avukat arkadaşlarımızı hakim savcı yaptık demişti. İtiraf adaylıktan etti deniliyor. Hakimlik garantisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denilmiş. Fransa yangın yeni denilmiş. Haber başlıklarına yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Her zaman olduğu gibi son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara yer verelim. Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat boyunca ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte denilmiş. Uyarılar var, kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Toz taşınma uyarısı var. Toz taşınma uyarısı Suriye kaynaklı ve öğle saatlerinden sonra özellikle Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Toz taşınmanın ve yağışla birlikte çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 13 Ekim 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Ayakkabıda Lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Doyumsuz lezzet

0: ile pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534-514-61-0, 0534-514-61-0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde ayılar yiyecek bulmakta zorlanarak ormanlık alandan ilçe merkezine indi. Ayılar Gültepe Mahallesi'nde yavrularıyla çöp konteyneri çevresinde yiyecek aradı. Vatandaşlar yetkilerden önlem istedi. Yozgat Valiliği trafik güvenliğini artırmak için sürücüleri ve yayaları trafik levhalarına uymaya çağırarak risklerin azaltılması ve kazaların önlenmesi için kurallara dikkat etmelerini istedi. Sorgun İş Geliştirme Merkezi 5 beden işçisi alımı için aday başvurularını 12 Ekim 2026 tarihinde alacak. Değerlendirmeleri ise 13 Ekim 2026'da yapacak. Başvurular şahsen özgeçmiş ile yapılacak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde pancar tarlasında iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli Çetin Ağa teslim oldu. Jandarma soruşturmayı sürdürüyor. Etimesgut Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga operasyonda aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü zimmet, rüşvet iddialarıyla soruşturmayı sürdürüyor. Önceki operasyon sonrası bazı şüpheliler tutuklandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altın ise 6.680, 4 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Matrakov'u az izlemesine rağmen Kasımpaşa maçındaki iyi performansını övdü, Galatasaray maçına odaklandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona'yı Rams Park'ta ağırlayacak. Sakat oyuncular maçta yok. Okan Buruk 150. galibiyet peşinde.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur yok. En yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağış alınmayacak. En yüksek sıcaklık 15 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar.
1: Deniz.
0: Keyifli günler olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'ye gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz gönlümüzden geçen. Dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Başladık. Hoş geldiniz.

yaprak baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimiz şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımlar.

bahçelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha neler. Saray halılar görülmeye değer. Evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halılar evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Erdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıların içinde. Saray halıda sizlerle buluşuyor. İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Çıkın, çıkın, gelin. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler.

Evet, görelim kimler nereler daha bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Yusuf Yiğit yayında.

Yusuf Yiğit yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Günaydınlar. Nalan Hanım, huzurlu mutlu sabahlarımız olsun. Ben Sorgu'dan Hülya. Tamam, Yasin Yaşlı'dan herhangi bir parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, benden sizlere gelsin. Sağlıkla kalın. Siz de efendim, siz de hoş geldiniz. Günaydın. Yasin Yaşlı gelsin. Hani selam aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz. Dinle de sen. Muti Azer Bülbül dinletirseniz. Canımın canı Sedirlerli Konyalı için istiyorum, iyi yayınlar diliyorum. Aman aman. Birkan Çayıralan'dan aramızda hayırlı sabahlar. Hüseyin Öksüz Eyvah Gönül istiyorum. Anneme gelsin. Bir de Tatip yazmış. Yusuf'a gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Günaydın Eyüp. Ümit Besen, unutmaya ömrüm yeter mi? Pamela ile söylemişler, bunu güzel olmuş.

0: günaydın, günaydın,
1: modern
0: günaydın,
1: günaydın.
0: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla yatak baza başlıklar. Birbirimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesmalı yolluk çeşitleri saray halılar.
1: Aman aman
0: aman, tefal ürünleri, karçar, buharlı temizlik makineleri, fakir ve simper elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi Perdecim Alışveriş Merkezi'nde.
1: Susadı, sümbülü, bir tane bana.

0: müziğin en iyisini, sohbetin en tatlısını bulabileceğiniz Şoför Nalan devam edecek.
1: Boz FM reklam.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa: inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işleriniz de profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66, 0530 034 66 66.
0: Düne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
6: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan...

0: edersen. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana

0: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım, hayırlı bir gün olması dileğiyle hepimize sağlıklı günler dilerim. Oğlum Fatih Taşdemir yine de araba yıkama yeri devraldı diyor. Hayırlı uğurlu olsun Müzeyyen Hanımcığım. Onun için biz babadan böyle gördük istiyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Valla reklam yapalım size. Reklam yapalım. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Abla zahmetli olmazsa Cengiz Kurtoğlu'ndan resmini öptüm de yattım istiyorum saygılarımla. Saygılar bizden olsun Avusturya'ya. Zabit de günaydın diyor. Aydın Öztürk Sorgun'dan aramızda. Günümüz aydın olsun. Ben Aydın Öztürk Sarıkaya'dan. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Sizler de iyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ali Kınık'tan küstün mü çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim, size ve tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Müslüm Gürses yorumuyla radyo.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: dün gecenin ismini öptüm de yattın.
1: Cengiz Kurtulmuş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.
0: Ne güzel bir manzara. Güneşin doğuşunu izledik. Ramazan Kılıç Almanya'dan aramızda. Günaydın. Biz de böyle gördük. İyi yayınlar. Selamlar babadan da bir şey valla. Aydın Öztürk'ün isteği var sırada. Ali Kanık dinleyeceğiz. Atilla Almanya'dan aramızda. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Güllü'den sabah olmadan çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim. Çok teşekkürler Almanya'ya. Selamlar. Nuray Çayıralan'dan bizlerle günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar Nalan'cığım. Ferdi Tayfur'dan Ağlama Beni de Ağlatacaksın parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkürler canım. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Günaydın. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim üstüm hızıyla saray halılar görünmeye değer. Ferdi'cim İstiklal Caddesi Anlar Sokak Akdağ Madeni'nde.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Anıl Kiş.
1: Reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Günaydın, günaydın Nalan Hanım. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Der ki ben Mahmut Yanık. Yine Akdağ'a... Akdağ'a artık bu son isteğim. Geldik yine Akdağ'a bu son isteğim. Kutsal parça diye adlandırdığımız Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun adlı parçayı tüm dostlarıma istiyorum. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Aldım listeyi. Hüdayda da Ankara'lı Hüdayda yaşa. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'ndeyiz. Sarayıllar görünmeye değer evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor. Yumuşacık dokusu birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Sarayalı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız Sarayalı için adres belli.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

ağlama beni de ağlatacaksın. Ferdi Tayfur yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Aynen abla, günaydın. Ben operatör Kemal. Kemal hoş geldin. Benim için de şöyle hareketli bir parça çalar mısın? Bu şarkı oğlum Yiğit ve Musa Kağan'a ve eşime armağan olsun demiş. Uğur Heybeli Isparta'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Isparta Senirkent'ten günaydın. Uğur Heybeli, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Kubat'tan misket isteğimizdir diyor. Bunu hareketli bir yapalım, hareketli bir parça olsun demişlerdi. Hem Ankara'nın başkent oluşunun şerefine hem de hareketli parça istemişlerdi. Hareketli parçanın yerine sonra yaparız hava öğütü de peşine. İsteğimizdir demişler. Hemen alalım. Kerem Köylü Kozan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Kerem hoş geldin. Günaydın. Der ki günaydınlar Nane Hanım, kolay gelsin. Kozan'dan katılıyorum. Sizden İmera'dan Eşref Bey istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. Kozan Köyü'ne de Çandıra'da selam.

0: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler eller.
2: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dedim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yanda mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Sarayalılar Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katında halı evinde. Sevgili dostlar, evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Sarayalı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonumuzda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız Sarayalı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Sarayalı, evlerimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vardiyeninde hizmetinizdeyiz. İmera mı demiştik? Eşref Bey, buyurun.

0: Görelim kimlerde nelerden bizlerle 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Evet, 10.25 Türkiye'nin saatleri. Eren Bekinsoy İstanbul'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş geldiniz.
1: Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar.
0: Hayırlı sabahlar olsun. Hadi pedal sesleri.
1: Uluslu bir İstanbul sabahından selamlar.
0: Kolay gelsin. Telefonla oynamayalım.
1: Tekstilden Eren Bekinsoy.
0: Bas pedala bas.
1: Nasılsınız Nalan Hanım?
0: Teşekkür ederiz efendim, siz?
1: Bizler de iyiyiz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Şu an 10 paydosundayız.
0: Ha, paydos.
1: Sizden çay isteğim babası. Neşet Abalıoğlu'ndan Azrail Canımı Almanın Yetiş türküsünü istiyorum. Beraber çalıştığım kardeşim Talip Bekinsoy'a ve abim Soner Yiğit Bey'e armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne güzel bir ortam. Allah kolaylık versin inşallah. Moladalarmış. Ben de diyorum telefonla oynamayın, pedala basın. Bas pedala, bas pedala, zar zar duyacağız sesi. Tam çalışırken atın bunu. Tam çalışırken böyle pedal sesleri yükselirken. Bereketli olsun inşallah. Yediğiniz içtiğiniz afiyet olsun. 10 molasındalar. 10.30 10-12 işte anca başlıyorlardır tekrar. Bugün çok çok çıksın. Neşet Abalıoğlu.
2: Uzun havayı Kamil abim okurdu. Şu anda bizi izliyor Dinal kardeşim. Buralara gelmemde çok büyük katkısı var. Selamlarımı gönderiyorum abime.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık
1: Sigortacım,
0: hocam.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz yani... Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz sunumuzuyla bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Selamlar Yozgat Sarıkaya Gülpınar Köyü, Yaşar Kılıçer, Neşet Ertaş'tan Zahidem istiyorum Gülpınar Köyü'ndeki. Fadime kuzenime gelsin demiş Yaşar, hoş geldin. Gülpınar'ımıza da saygılar, selamlar. Ferhat Çanakkale'den aramızda, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Aranızda bayağıdır yoktum, sizden bir parça istiyorum. Gesi bağlarını çalar mısınız? Çalarsanız sevinirim. Genç kaptan Ferhat Tekin, hoş geldiniz. Gesi bağları da kimden yapalım? Gesi bağları bir sürü var. Siz bir söyleyin ki hangi gesi bağları için? Neşet ağam yerinde.

bize yetmiyor. El kadar hasır. Vay vay vay vay vay vay vay. Günaydın sevgili Oğuz Efe ailesi. Kayseri'den selamlar. Sezer Saatçi, Kemal Kılıç, Osman Alp için Musa Eroğlu'ndan Yolun Sonu Görülüyor parçasını armağan ediyorum rica etsem demiş. Güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz. Biraz hareket, gesi bağları alacağım sonra. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı İş Banka Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. Bilginize sunmuş olalım. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunar.

şöyle yapalım. Selda Bağcan'dan yapayım. Gelmedi cevap mesaja. Selda Bağcan'dan yapıyorum Gesi Bağları o zaman. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyor. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 10.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir dinleyenlerimiz. 0543-772-1026 sigortacım Murat Yıkılmaz.
1: Yabandan ye.
0: İletişim attı. Kömürde
1: gözlü yarim. Yabandan aslanım.
0: Bay bay bay bay. Evet, görelim kimler burada. 0530-034-66-66 istek attı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vay vay vay, domatesler, biberler, salatalıklar, limonlar, ne güzel şey olur bundan. Salata olur, bir de zeytinyağı olacak yalnız. Ver zeytinyağını, bandır bandır ye. Aleyküm selam.
2: Şöyle bir domates ekmek anacan bu sabah.
0: Alkış bile bastırıyor sizi, yani sesiniz o kadar az geliyor ki biraz daha gür bekliyorum sesleri arkadaşlar. Çok düşük. Alalım.
2: Selamünaleyküm Nalan Hanım ve dinleyenlerime hayırlı sabahlar.
0: Aleyküm selam.
2: Şöyle bir domates ekmek banacağım bu sabah. Ne fiyatı? Domatesin kilo fiyatı 3.99, 500 gram üzeri bu, 576 gram. 2,30 € tek domates. Ekmek banacağım, buna pahalı. Menemen hazırlanacak.
0: Hadi bakalım. Ay, menemen olacak.
2: Çaydanlığı bu. Evde unutursan çakma çaydanlıktan çay yaparsın böyle.
0: Borcam.
2: Ramazan Çelik'ten bir devrek havası gelsin şu fakire. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese iyi dinlemeler.
0: Eyvallah.
2: Sağlıcakla kalınız.
0: Eyvallah. Afiyet olsun.
2: Şöyle bir dinleyen arkadaşlarımıza bir sesleniversin. Devrek havası geçen çalmıştı.
0: Evet evet.
2: İyi yayınlar Nalan Hanım.
0: Tamam, teşekkür ederim. Kara çaydanlığı evde unutmuşlar, cam çaydanlığı. Bunlar da bir mucize gibi patlamıyor bunlar ateşte. Yine de ateşe koymamayı öneriyorlar bu dem tarafı. Altta su kaynasın, üste koyuyorlar ki yine de ama dayanıklı bunlar. Onu öyle iki avra dedi ya. Bir tane, bir tek domates. Tek domatese yapıştırmışlar barkodu. Tek okutmuşlar vallahi, maşallah. Enflasyon her yerde.

0: gelin.
1: Tamam, bir oynadık bir oynadık. Bugün biraz slow çalalım. Edip Akbayram yapalım mesela. Kısa bir aramız var. Kayahan dinlemiyoruz ne zamandır. Biraz ben de seçeyim. Bal tutan parmağını yalar demişler. Hadi görelim kimler burada. 0530-30-034-66-66 İletişim attığımız arkadaşlar. Ramazan Kılıç fotoğraf geldi. Vay, mis gibi olmuş. Ellerinize sağlık. İşte budur.

0: tam menemen olmuş. Ellerinize sağlık, afiyet olsun.
1: Başyerler Tarım, Avalım Yem Bayliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başyerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Görecek, görecek günler var daha. Zeytinyağı bizim işimiz demiş. Kaç şişe burada? 4 şişe zeytinyağı var burada. Hepsi model model, rengarenk. Yani güzel de böyle fiyakalı şişeler yani maşallah. Ramazan Kılıcı afiyet olsun. Selam, ben Atilla Bozkurt. Sıradaki parça Çokumeşme Köyü'ne muhtarınım ama Uğur Bozkurt'a gelsin, saygılar sunuyorum demiş Atilla Bozkurt bizlerle. Bozkurt Hüseyin aramızda çekerekten. Hayırlı işler Celal Sezer, gözümden Cemal'in çok uzak oldu. Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Bakalım nasıl bir türküymüş, buyurunuz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Tüm hızıyla yüreği çocuk, rengi çiçek, kıblesi vicdan olan, ideolojisi sevgi olan, ülkesi dünya, ufku evren olan, nefreti savaş, sevgisi barış, ırkı insan olan, tüm canlıları kayıran, insan olan herkese merhaba. Sana da merhaba Nalan abla. Fransa Alp Dağları'ndan tüm Oğuz FM dinleyenlerine selam olsun. İbrahim Erkal'dan da Get Yalan Dünya parçasını rica ediyorum. Mikail Erbek Alp Dağları'ndan da bir video kaydı göndermiş bize. Ne güzel. Güneşli bir hava hakim. Pek soğuk yok gibi. birlikte Get Yalan Dünya yayında.

0: seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan?
1: Neyine güveneyim de get yalan dünya. Selamünaleyküm. Yozgat Akdağ Madeninde olan Osman Karacan için sarılara boyamışsın saçını istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü, Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldin, şeref verdin. Yaşar Gülpınar'a da selamlar, saygılar olsun. Yine güzel bir istek parçası var Gülpınar'dan. Gel.

0: Selamun aleyküm Nalan Hanım. Sarıkaya'dan Aydın Öztürk tarla sürmeye ve sizleri dinlemeye devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Zamanlı olursa Sefai'den Suna Boylum istiyorum tüm dinleyenlere gelsin demiş. Sadıçlar girmiş koluna, gelinsiz damada bakalım. Suna Boylum. Sefai tarlalarda bizleri dinleyenlere armağanımız olsun. Tarla sürenler, ekim yapanlar. Ekim ayı adı üstünde Ekim ayı. Ekim ayı, Ekim ayı.
1: Kurban olayım. Bir sevdasından geçen sandım.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Sarılara boyamışsın saçını. Ne güzel bir istek parçası. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla radyolarımızda.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

sarılara boyamışsın saçını. Vay vay vay. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Aylacığım. Ayla Çayıralan'dan aramızda. Gülşen Kutlu'dan Deli Gönül parçasını rica ediyorum. Parça tüm sevenlere size gelsin. Özellikle kardeşim Songül için istiyorum. Seviliyorsunuz canım demiş. Evet, Aslan aramızda Sarıkaya'dan. Aslancığım hoş geldin. Hayırlı sabahlarımız olsun. Aslan da sizi dinliyorum şu anda. Güzel bir parça da bana gönder abla demiş. Eren Bekinsoy İstanbul'dan kolay gelsin Nalan Hanım. Ben Eren Bekinsoy. Mustafa Yıldız Doğan'dan bizim türkülerimiz, türkümüz parçalarını armağan ediyorum. Çalar mısınız? Kızlarım Azra, Nehir ve Gülay'a armağan olsun. Şimdiden teşekkürler. İki tane gün, biri gönüldü, diğeri deli gönül, yine ahuzar oldu. Herhalde bu parça. Selamünaleyküm Kayseri'den Ümit Karacan ve Emre Korkut'tan şu an sizi dinlemekte olan değerli büyüğümüz Osman Karacan ve tüm arkadaşlarına Özcan Akın, Adanalı Ayhan parçası istiyoruz demişler ama öyle sanıyorum ki yetişmez. 11.45 saatler, Gülşen Kutlu sondan bir önce.

0: Oyuz efendim.
1: Değerlerimiz geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz.

yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirli eden tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Evet, son bir oynamaz.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim: 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayana acımam. Kralını tanımam. Damlayana acımam.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 14-16 Ekim tarihlerinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Çapanoğlu Mahallesi ve Şeyh Osman Mahallesi çevresinde 49 saatlik su kesintisi yaşanacak. Belediye vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgatlar Birlik ve Dayanışma Vakfı'nın Ankara'daki sohbet toplantısına katılacak. Arslan, hizmetler, gelişmeler ve projeler hakkında bilgi verecek, vatandaşlar davet edildi. Akdağ Madeni ilçesinde anne ayı ve yavruları yiyecek bulmakta zorlanarak mahalleye indi. Gültepe Mahallesi sakinleri ayıları sıkça görüp cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını talep etti. İstanbul'un Üsküdar Sultanbeyli metro hattının İhlamurkuyu istasyonunda kablolarda arklanma sonucu duman çıktı, seferler durdu, yolcular tahliye edildi, hasar oluştu ancak yangın yaşanmadı. Metro ekipleri müdahale ederek seferleri normale çevirdi. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli çalışır halde bırakılan 2 milyon liralık aracı çaldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi 3 saat içinde yakaladı ve yeniden cezaevine gönderdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altın ise 6651 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Kocaeli Spor'u 2-1 yenerek zorlu fikstüre hazırlanıyor. Italiano ciddi rotasyon planlıyor. Savunma sorunlarına dikkat çekiliyor. Fenerbahçe Süper Lig 7. haftada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör İsmail Kartal UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına odaklandıklarını belirtti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 21 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağış yok. En yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 15 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

demeyin yarama. Bırakın kanasın. Bir vefasız uğruna yandım bunca yıl. Çaresiz bıraktı beni öylecesine. Şimdi yanar yüreğim. Şimdi isyan ederim her gecenin sabahına. Onun merhemi kendine, dermanı kendine. Merhemi kendine, dermanı kendine.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06 Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: adresi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra, demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850-3302.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
6: Akdağ Oğuz Efem.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyük Ata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeni'nde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşebent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865.

0: 0-514-61-00 0-534-614-61-00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. 77 yaşındaki İbrahim Ertek, Ankara Keçiören'deki dükkanını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Saraykent Kaymakamı Akın Aydın Ertek'e plaket ve hediye takdim etti. Destekleri için teşekkür edildi. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu'yla İl Müftüsü Nihat Kök, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tahsis edilen 10 bin fidanın dikileceği Hatıra Orman

0: Uzmanı alanını inceleyerek çalışma planları üzerinde değerlendirme yaptı. Yozgat'tan Samsun'a giden 18 yaşındaki Duran İnan, Karadeniz'de boğulma tehlikesi yaşadı. Yaklaşık 10 dakika su içinde kaldıktan sonra çevredekiler kurtardı. Profesör Doktor Şevket Özkaya'nın tedavisiyle iyileşip taburcu oldu. Özgür Özel, fon skandalındaki milletvekillerine belgeleri açıklamaya çağırırken iftiralarla partileri yıpratanlara tepki gösterdi ve AK Parti'yi suçladı. Dış politikaya eleştiri getirerek Yemen meselesinde karşı çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Birleşmiş Milletler MED'e makamında ağırladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci konuşuldu ve Kılıçdaroğlu destek sundu.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6626 lira 69 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe karşısında zor bir maç bekliyor, takımı hazırlıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem hatalarına rağmen şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu, sahadaki oyunla farkı kapattıklarını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olup, hafif yağmur beklentisiyle en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, yağışsız bir hava yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülürken yağış olmayacak ve en yüksek sıcaklık 16 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: seviyoruz. Seviyoruz gürültü çıkartmayı, gürültü yapmayı seviyoruz. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı akşamlar sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese saygılar, sevgiler. 18.03 Türkiye'nin saatleri, burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin sizlerleyiz. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde bizlere Akkayalar mı bile eşlik ediyor. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Allah sonumuzu hayır getire. Alacaklı hacı soymuş

Kılıcım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Nalan Hanımcığım. Halı yıkarken şu halimize bak diyor halamın oğlu. Kolay gelsin, zıpla, ver fırça.

0: bir ricarem var. Oynayanların şerefin olsun. Çek bas, çek bas, çek bas, durulan sık.
1: Alma be!
0: Aman paşanın da şerefin olsun. Yandan, yandan, yandan, yandan. Hey,
1: aman aman.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar sarı çizmeli. Mehmet abi.

Görelim kimler burada. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Erdal Köksal'ın şerefiniz. Hadi az daha oynayalım.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şöner Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bambi'de yatak odalı Bambi Uyku Merkezimiz. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızda hizmet veriyoruz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler, Akkayalar mobilyada sevgili dostlar. Uğramadan geçmeyin, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden efendim. Yusuf Ziya Kadıgüllü, Bilek Çekerek, İhsan Aksan Çayıralan, Nergis Hanım Aydın, Uğur Heybeli Isparta'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Çok erken saatte atanlar da var mesaj. 18 itibariyle başlıyor program, bilginiz olsun. Yaşar Kılıçer, Gülpınar Köyü, Sarıkaya'dan aramızda bir link göndermiş. O da bakacağım hemen.

Aslan. Ahmet Aslan Kırşehir'de. Ahmet Aslan, dost bulmak zor bizim köyde istemiş. Dileğin video kayıtları hep oynuyorlar maşallah. Aman aman, çizme giyin, çizme, ayaklarınız ıslanır. Kolaylıklar diliyorum. Güneş de batmaya doğru gitmiş. Yusuf Ziya Kadıgüllü köyünden aramızda. Sarıkaya'dan. Merhaba, kolay gelsin. Sizden bir istek parçasına bulunabilir miyim? Bugün 8.30'da yayınlar mısınız? Sabah 8.30'da mı? Akşam 8.30'da mı? Daha var o zaman. Yusuf Ziya alt salmış. Ahmet Kaya'dan. Ha, yok ki o. Hapishanede tel örgüler. Ferdi Tayfur söylüyor onu. Eşime hediye ediyorum. Eşim şu an Akdağ Madeninde. Yayınlarsanız sevinirim. Ziya Alp salmış. Yusuf Ziya Alp salmış. Ferdi Tayfur'dan hapishane istiyorsun. 8'de. Tamam, olur. Evet, İhsan Aksan Çayır Alan'dan selam aleyküm Nalan abla. Senden bir istek parça istiyorum. Sezen Aksu Tükeneceğiz çalar. Çalarım. Elinden, dilinden, sesinden, huyundan, suyundan, saçından.

Isparta Sinir Kent'ten iyi akşamlar Nalan Hanım, Uğur'un biri. Sibel Can'dan Ben O Zaman Ölürüm şarkısı isteğimizdir. Teşekkürler. Aydın Didim'den sevgiler. Öncelikle sizlere ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine, ahçı başısı olduğum mutfak ekibime ve tüm vefasızlara gelsin. Ferdi Tayfur'dan Can Bırakmadan istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet, 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Tahir Uçar sana hasret şarkısı efendim demiş. Ali Sarı için istiyorum. Dayım Ali Sarı için. Ali Sarı Çiçek. Eksik yazmışsınız. Ali Sarı Çiçek için Tahir Uçar hasret sana. Tamam, dayınız için. Evet. Kayseri'de dünyada çalışmakta olan Mustafa Yıldız, Oğuzhan Toğrul, Ömer Göker'e selam olsun. Aynur Polat'tan sarılara boyamışsın saçını, çalar mısınız? O da mı okudu bu parçayı, Tahir Uçar'ın yeni parçası? Bakalım bulabilirsek. Merhabalar Nalan Hanım, ben Masal Demir. Yozgat Akdamadin'de bulan canım eşim Cesur Demir için Reyhan Karaca iki gözüm çalarsanız memnun olurum demişler. Onu da alalım listemize. Hoş geldiniz. Evet, ilk istek parçamız şöyle olsun. Kırşehir Ahmet Aslan, dost bulmak zor bizim köyde. Akkayalar Mobilya katkılarıyla ardından kısa bir ara istekler başlıyor.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Oğuz Efendim.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

İşte biz o gün tükeneceğiz. Sezen Aksu uzun zamandır dinlemediğimiz çalışmalarından biriyle mekanlarımıza konuk oldu. Selamünaleyküm Yusuf Fülker. Kıymetli büyüğüm, ağabeyim Ömer Akçatemiz için Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor işte parçasını armağan ediyorum. Tüm dostlarına, arkadaşlarına gelsin demiş. Alalım listeye hemen. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kayseri'den Ali Ateş Bey şu an Yozgat'ta Akdağ Madeni'nde olan değerli abim Ömer Akçatemiz için Güçlü Soydemir'den Hesabını Kim Soracak parçasını istiyorum. Ali Ülker Yozgat'ta bulunan Ömer Akçatemiz hep böyle şey aynı isme gelmiş istekler, bir tanesini yayınlayabiliriz. Rabia Ünal Akdağ Madeni'nde bulunan bütün Haymanalılar için Selda Bağcan'dan Uçurum Çiçekleri parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun siz de efendim. Evet, bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca Bambi'den dediğim gibi nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı var. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Ben o zaman ölürüm. Yayında Sibel Can.

bir Orhan Gencebay imzası. Yani müziğine baktığımızda o imzayı hissediyoruz. Devam ediyor birlikteliğim sunumuzu ile. İyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Kayseri Gazi Anayurt Taksi'den şoför Nuri. Her zamanki gibi yerimizi aldık, dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten Gözünden Tanırım adlı parçayı. Dünyada olan kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a armağan ediyorum. Kahve gibidir demiş. Kahve gibidir insan. Tartışmamak lazım. Çünkü sabırdan sonra söylenen söz ağır olur demiş. Neyse bakalım, bir Ferdi Tayfur sözümüz vardı. Onu gönderelim. Analım listeye Müslüm Baba'yı. Bir Müslüm Gürses isteği daha var. Onları yan yana yapalım. İyi yayınlar. Nalan abla Ankara'dan yazıyorum. Gizem adım. Canım sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a. Sadece Celal. Akşam oldu. Sokaklar yine tenha istiyorum der. Hoş geldin.

0: insanı en çok kendine yalan söylüyor. Unuttum diyor, geceleri hatırlıyor. Bazen bir fotoğraf, eski bir şarkı, bir isim yetiyor. Geçmiş dediğin şey hala nefes alıyor. Hayırlı yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Sizden Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için hatıran yeter istiyorum Ferdi Tayfur'dan. Diğer Ferdi Baba'yla inşallah yan yana yapacağız bunu da, aldım listeyi. Var bir sözümüz daha. Neydi, hatırlamıyorum şarkı.
1: Gizemlerin ayazında gitti ömrümüz kaldık azında.
2: Aklı olan ne biliyor? Şoför mü?

neler geldi başına. Ben sana ömrümü canımı verdim. Takmışsın elin kızını.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak, No 28, Kadışehri, Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.

devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Akkayalar Mobilya Bambüyük Merkezi mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası, mobilya mağazasıyla hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambüyük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuluyor arkadaşlar. Merhabalar, kolay gelsin diyor Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan bizlerle. Zara'dan Yüce Dağ başında yağan kar idim. Bu parçayı abim Mehmet'e armağan ediyorum. Kulağımız radyoda. Teşekkür ederiz demişler. Evet, Çayıralan'dan Bünyan'da bulunan arkadaşlara Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin parçasını rica ediyoruz demiş. Çayıralan'dan Veli'nin seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Reyhan Karaca'dan sonra yapalım Sivaslı Nazo'yu.

hayırlı akşamlar Nalan'ın. Ben Akdağ ve Tontarı şoförü Uğur. Sizden İbrahim Tatlıses'ten Terk Etmek Kolay parçasını rica ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, sunumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Nuray Sorgun'dan aramızda, iyi akşamlar ablacığım. Ferhat Üngür, Taşa Verdim Yanımı parçasını çalar mısın rica etsem? İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim Nuray'ım, hoş geldiniz. Evet, şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Kayseri'den selamlar. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve değerli abisi Halil Güç için Afrikalı Ahmet'e, Berivan Meşel Erden Eskisi Gibi Değilim Artık şarkısı gelsin demişler. Alalım listeye. Oğlum Hasan Koçyiğit ve arkadaşları için Metin Işık'tan Tek Gerçeğim parçasını istiyorum. Cansever'den Kayıp Şair Benim Hayatım adlı parçayı çalarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuyla. Selamünaleyküm, ben Şükran, Şükriye Kar. Yıldıray Kar için Yıldız Silve'den Canom adlı parçayı istiyorum. Hem siz değerli radyo ekibine ve tüm Boğaz Ziya'nda bulunanlara gelsin. Nide'den hayırlı akşamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Zara'dan Yarim Senden Ayrılalı isimli türküyü. Oğlum Mehmet, torunum Ardam, Umay'ım, Altay, Tuna'm, kızlarım Ayşem, Sümeyye, gelinim Zarife için istiyorum demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Bunu da alalım listemize. Müslüm Gürses. Aslında Müslüm Gürsesler. Yani iki parçamız var. Gözünden tanırım dertli insanı, sensiz olmuyor işte. Daha sonra mekanlarımıza konuk edeceğiz. Selda Bağcan var listemizde. Bir iki Ferdi Tayfur şarkısı daha bekliyor. Mamtucu hoş geldin.
1: Merhaba Nalan Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Bize Hele Hele Kuru Gelin şarkısını veyahut da oyun havasını çalarsanız çok memnun olurum. Tekrar hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Alıyorum listeye parçanızı. İyi akşamlar canım. Yeni bir isteğim olacak Murat Yalçın'dan. Bir deri bir kemik kaldı bedenim. Şarkısını canımdan çok sevdiğim oğlum Serkan Coşkun'a ve Cisim Yağcan abisine gelsin. Sinan Akkaş'a da gelsin. Canım isteğini yerine getirirsen çok memnun olurum. İsmim Şerife. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Siz de efendim Şerife Hanımcığım.

hastayım, ben hastayım, sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Vay vay vay. Evet. İyi akşamlar. Nalan Hanım Gazi Anayurt taksi durağından, Salih Arık patronumuz Topuz Bozkurt için Tufan Antaş'tan. Gülmedim bu dünyada çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kayseri Bünyan'daki arkadaşlarım için Metin Işık'tan İnsan Gelmez Mi parçasını rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Bir Metin Işık isteğimiz daha vardı galiba. Hemen alalım bunu da listemize. Eser Hakan Yıldırım, Sinan Karaboğa, Muhittin Mızrak, Fatih Karaboğa, Soner Sarıtaş, Hakan Aslan, Yunus Emre Bozkurt'a ve Atilla Özdemir'e armağan olsun. Saygılar, saygılar bizden efendim. İstanbul Esenyurt'tan Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Boran Göl'e, Rani Erdi Duvarlar şarkısı armağan olsun.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66.

üzülme sen canım annem, yitirme inancını. Her yanımız har içinde, gecikmiş bir baharı beklemekteyiz. Bedenlerimizle sardık ülkemizin yaralarını. Üzülme sen canım annem, bırakma kendini. Açacak sevdamızın çiçekleri, açacak uçurum çiçekleri. Açacak, açacak uçurum çiçekleri.

0: solu yanık.
1: Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Bami mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansı da Bami mağazamızda sizleri bekliyor. Bami Öykü Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın.

fark etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Yalan dünyada gülemem ben. Yüceden başında yağan kar idi. Evet, Hakkı Alarma buraya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla sürecek program. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Okumaya devam edeceğim ama birkaç parçamız var dinletmemiz gereken. Mahmut Yanık ve arkadaşları için Enver Yılmaz'dan "Bu sene de gelemedim. Mahmut Yanık'a armağan ediyorum" demiş Asiye Özbaş. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Enver. Rüya Gibiydin adlı parçayı canımın canı Sedirlerli Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar, teşekkürler. Yusuf Ziya Kadıgüllü'den Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Eşime söyleyin, şöyle söyleyin. Eşimi çok seviyorum. Asla şu ana kadar yalnız değil. Şu andan sonra da yalnız olmayacak. Ben asla onu yalnız bırakmam. Onu çok ama çok seviyorum. Rabbim tüm ailelere yardımcı olsun demiş. Rabbim gerçekten bir çare versin. Amin. Yusuf Ziya'yı çok seviyorum diyor. Size şey çalacağım. Ferdi Tayfur'dan Hapishane 8'i bekliyorum.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal, Sorgun'da ve Sarıkaya'da hizmetinizde.

0: Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Evet, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Ferdi Baba'nın en güzel yorumlarından biriydi. Eser Metal Sorgun'da Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı'nda 0501-066-7066 iletişim attı. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Eray Belekçihan kasabasından, Akdağ Madeninden aramızda. İyi akşamlar Nale Hanım. Annem için Ferdi Tayfur'dan Almanya trenini çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Eyvah, 3 tane Ferdi Baba peş peşe nasıl olacak? Olur mu ki? Deneyelim mi? Aslında Almanya trenini önce yapalım, tamam mı? Çünkü 8'de göndermem gerekiyor. Biraz erken olacak bu. 8'de çalın demişlerdi. Türkiye'de siparişli çok zor oluyor. Denk getiremiyorum saatini. Buyurun alışveriş Ferdi Tayfur.

0: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tom Hızı'yla 19.55 Türkiye'nin saatleri. Berivan Meşeler söylüyor, eskisi gibi değilim artık yayında.
1: Eser Metal şoförün...

Beriman Meşeler eskisi gibi değilim artık. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa Eser Metal'den alalım. Manisa'dan hayırlı akşamlar. Merya'nın bünyanda olan canım babam Durmuş Duyar'a selamlarımı gönderiyorum. Aşık Gül abi, hangi dağın ardındasın sevdiğim, babama gelsin demiş dinleyicimiz. İstanbul'dan Eren, dünyada bulunan Oğuzhan Toğrul, İskender Tan, Ali Topal, Ömer Göker, Mustafa Yıldız'a, Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım parçasını armağan ediyorum demişler. Her zamanki yerimizi aldık, dinlemedeyiz Nalan ablacığım. Ablası Duygu'dan Can Parçam, kardeşi Yunus Emre Bozkurt'ta ve bütün yanındaki arkadaşlarına Ömer Şahin'den Köç Köroğlu'ya istiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.

sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri mızrabı pek.

Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa Eser Metal'de. Eser Metal Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi ile Sorgun Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı'nda hizmetinizde. 0501-066-7066 0536-986-3944.

0: Haşerler Tarım, havalım yem bayiliğiyle un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri, Başarlar Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başarlar Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Tezgah Hanım, tezgah. Görüş gününde. Biraz böyle 8'i geçti falan ama yine de vaktini buldu galiba parça. Zara yayında. Hayırlı zaman.

0: Oğuz FM reklam.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Fuat Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Güzel günleri bekleyerek büyüdük. Şimdi eski günleri özleyerek yaşıyoruz. Hayırlı yayınlar Nalan Hanım. Kolay gelsin. Ben Topuz Bozkurt. Sizden oğlum Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını rica ediyorum demiş. Hayırlı akşamlar Adanalı Ayhan'la kardeş. Nedir bu çektiklerimiz parçasını kardeşim Can Erdem ve tüm arkadaşları için çalarsanız seviniriz diyor bir başka dinleyicimiz. Oğlum Kerim Sarıgül, arkadaşı İskender Tan ve Oğuzhan Tuğrul'a selamlar. Nazlıcan Kübra'dan Pencerenin Buğusu şarkısını armağan ediyorum yayınlarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Gülemedim bu dünyada, güzel bir bozlak dinleyelim Tufan Altaş gelsin efendim.

Dünyaya olan ayrılık var, ölüm var. Gülemedim dünyada. Tufan Altaş yorumuydu, mekanlarımıza komik ettik. 20.39 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Eser Metal, toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944 Samet Cengiz irtibat numarası. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Erdi Karakaş söyleyecek, Taş Duvarlar yayında.

0: Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Merhabalar, kolay gelsin. Yozgat cezaevinde olan Ömer Akçatemiz'e Azer Bülbül'den Felek şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Bu cezaevi programı yapmıyoruz arkadaşlar. Bu tarz yazılara dikkat edelim. Tabii ki birbirinize şarkı armağan edebilirsiniz ama isim yazın yani. Böyle söylemenize gerek yok. 20.50 Türkiye'nin saatleri, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden herkese teşekkürler. Bunu saymıyorum, yeniden görüşelim. Hoşçakalın.
1: Ne çileler çektim ben bu yollarda, meçhule sürüldüm yine ölmedim.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Sanırım dünyaya beni sen attın.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede. Oğuz FM Gecede.

gidişin de gelişin gibi suskundu. Sessiz, inceden. Ne zaman güneş batsa, ne zaman gün karanlığa dönse, ben bir başıma seninle olurum. Gökte ay, yıldız, şehidimin kanı bayrakta. Ben sana sevdalı bir başına. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Bir beni bıraktın ve gittin. Ben sana yar, ben sana sevdalı. Vatan gibi sevdim seni. Toprak gibi, su gibi. Aldığım her nefeste bir sen varsın. Ne kadar uzakta olursan ol. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Gidişin de gelişin gibi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. 77 yaşındaki İbrahim Ertek, Ankara Keçiören'deki dükkanını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Sarıkent Kaymakamı Akın Aydın Ertek'e plaket ve hediye takdim etti. Destekleri için teşekkür edildi. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu'yla İl Müftüsü Nihat Kök, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tahsis edilen 10 bin fidanın dikileceği Hatıra Ormanı alanını inceleyerek çalışma planları üzerinde değerlendirme yaptı. Yozgat'tan Samsun'a giden 18 yaşındaki Duran İnan, Karadeniz'de boğulma tehlikesi yaşadı. Yaklaşık 10 dakika su içinde kaldıktan sonra çevredekiler kurtardı. Profesör Doktor Şevket Özkaya'nın tedavisiyle iyileşip taburcu oldu. Özgür Özel, fon skandalındaki milletvekillerine belgeleri açıklamaya çağırırken iftiralarla partileri yıpratanlara tepki gösterdi ve AK Parti'yi suçladı. Dış politikaya eleştiri getirerek Yemen meselesinde karşı çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Birleşmiş Milletler MED'e makamında ağırladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci konuşuldu ve Kılıçdaroğlu destek sundu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6626 lira 69 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe karşısında zor bir maç bekliyor, takımı hazırlıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem hatalarına rağmen şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu, sahadaki oyunla farkı kapattıklarını belirtti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olup, hafif yağmur beklentisiyle en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, yağışsız bir hava yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor, en yüksek sıcaklık 16 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülürken yağış olmayacak ve en yüksek sıcaklık 16 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ağladığımı, onsuz yapamadığımı, unutamadığımı hiç mi bilmeyecek? Söyle Derdo Baba, söyle ona gelsin. Yoksa bu yüzüm hiç gülmeyecek. Söyle ne olur, söyle ona gelsin.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
3: Benim mevzu çok derin be, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre, kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin, darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma, iyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem İnancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum, huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım, bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.

0: öldürmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey...

daha o gün söylemiştim. Bu ayrılık bizi öldürür diye. Ve hiçbir mevsim yüzlerimiz gülmez diye. Yar yüreğine sor. Ben giderken gözlerim kanıyordu. Kapanmayan bir yaranın ilk sayfası açılıyordu. Oysa ki ne yağmurlar biriktirmiştim. Gökyüzünden ne çok yıldızlar indirmiştim. Dünyayı ayaklarının altına sermiştim. Bilmedin yar, hem kendini hem beni çiğnedin. Bunun böyle olacağı baştan belliydi. Ayrılık bizi kesinlikle yok ederdi. Sevmesin ayrılık bizi diyordum. Biliyordum, söylüyordum ama dinletemiyordum. Ben sana kendimi, sevgimi, içimi, yüreğimi anlatamadım.

0: ıslandığımız son yağmuru hatırla. Gözyaşlarımı hatırla. Ne çok yalvarmıştım sana. Yanlış anlaşılmalarımla bırakmıştım bir başımı. Kıymıştım. Hiç yoktan girmiştin kanımıza. Şimdi kime ne derim? Kalbimden taşan acıları nasıl silerim? Bu celsede aşk bizden geçti. İmkan olsa inan sana dönerim.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim, Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hızım. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küffeye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı kulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küffeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp da kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İşimde sızı var her sabahleyin. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

görmüyorlar kederini tasanı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar sanın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar ürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır yelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar, bağrında yara. Parçalanmış döşü, hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yaptılar bu işleri. Kana dedi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi ele başları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcelal da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Sefam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi tenin üstüne. Vurdum tezeneyi tenin üstüne.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Muzurum.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: ay göründü.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
0: Gece ile gündüz her gün yarışır. Hasret çeken elbet bir gün kavuşur. Yol ver, gurbet yol ver, sılama gider.

0: nedendir bu ayrılıklar, neden? Ömür tükeniyor, çürüyor beden. Gelmiyor geri gurbete giden. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Neler geldi geçti, ben bilemedim. Bir gün olsun şu dünyada gülmedim. Her olur olmaza derdim diyemedim. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Çiko Hüseyin der ki, sızlanma boşa. Dünyada daha neler gelir şu garip başa. Yüzüm gülmüyor, gelemem coşa. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden.
1: Baktım her yana el yabancı. İçime girdi bir buruk sancı. Sıla denilince akla gelir acı, acı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Böyle yazılmış bizim yazımız. Gurbet elde çalmaz oldu sazımız. Kimselere geçmez oldu nazımız. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Özlem duydum ben elime, köyüme. Gurbet elin artık gelmem oyununa. İlkbaharda kuzlamış koyununa. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Bahar ile çağlar dereler, çaylar. Çiko Hüseyin'im özledikçe durmaz, durmaz ağlar. Köyüm beni her yerden bağlar. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı.

0: Hasret kaldı.
1: Yine güz geldi. El derer harmanı. Yoksulun yok yok, yok derde süre dermanı. Yazıldı bizlere zalim fermanı. Yine baharım

Gerçek olmayan hayallere daldım. Varımı gönül diyarından aldım. Yeşiller içinde kurudum, kaldım. Yine baharım bitti. Döndüm kışa.

0: Çık Hüseyin der yazılmış ferman. Doktor yok ki olsun derde derman. Haramın binasında olur mu harman? Yine baharım bitti. Döndü kuşa. Nerede kaldı benim gençlik yıllarım? Bilmem kime diyeyim. Sormaz hallerim. Uzadıkça uzar oldu yollarım. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Daha doyamadım güzel yıllara. Çocuk, torun saramadım kollara. Felek taş çıkardı benim yollara. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Kime ne diyeyim, hepsi boşuna. Girdi gönül darda, gelmez coşuna. Arzu halim, dostum gül cemalini. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Deniz, Mahir, Ulaş, Erdal, bedenimizde bırakmadılar dal. Gel, sor bizi nicedir bu hal. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Çık o Hüseyin'im, yanıyor bağrım. Tüm dostlaradır gönülden bu çağrım. Ateş aldı beni, yanıyor bağrım. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadardır.
1: Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

0: Çiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, Sılama gideyim.
1: Yozgat'ın sesi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.
1: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
2: Sen artık ellerin namussun. Bundan böyle dünya hayat başımsın. Bu ellerden çekip gideceğim. Ama bunun ilki seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.